dünya dolu malın olsa, tutacak bin dalın olsa, deryalarda yalın olsa, bir gün sen de öleceksin. Şöhretin olsa, şanın olsa, Süleyman gibi adın olsa, sonsuz saltanatın olsa, bir gün sen de öleceksin.